kızım. Vurgun arın mı? Ay oğlum yoruşu var o. Ne ayıyla çayamın noşu var o ya. Hasi saati yaskin ye gülüvesin ya. Paye paye ye ye gülüvesin ya. Paye paye ye ye se gülüvesin ya. Kole adası ye ye se gülüvesin ya. Uğra gülüyle ye ye ye gülüvesin ya. Genge ya koskin de gülüvesin ya. Lari ram yero eskin se gülüvesin ya. Yanke ya todin su gulzun na Pankeke poda leye dozun Kongkong ye poda buliye dozun Yola kukinde gulzun na Kongkong poda buliye dini dozun Kawudi goma yede dozun Urosha bulu laksu yede dozun Yanke ya kuskinde gulzun na Turaranda kawudi bedo dozun Urolengi ya kuskin gulzun na Sene ya sabi seyredim, kavadi wana seyredim, tularende azuri yeyredim, alkalinde goma yeyredim, uralengi ya kuskin gözüne. Kavadi fanta yeyredim, uralengi ya kuskin gözüne. Valorende sonuna yeyredim, uralengi ya kuskin gözüne. Lengi ya koskin gulzuna de uro lengi ya koskin gulzuna Uro ye adazum kawodi fanta ye adazum Sakasam de kawodi ye adazum uro lengi ya koskin gulzuna Ketim abor de ya kawodi ye adazum Alla lengi ya koskin gulzuna De wana yisun ye bozuna dinne Gözün ayısın ye boğunu Yadiye kwatabağın Dağızko Moniye kawabağın Dağızko de tavamayız ole ba Dağızko Gözün ayısın su gözün aşıya Gözün ayısın ye bozun adı İlim nuhi yaron zilin yinyim ba Numi yaronim yinyim ba İlim nuhi yaronim yinyim ba Sato yara varam zolin ya Pali duna wakamuwa, yaya pato duna wakamuwa, yaya yebole dushi yakamuwa, urakato dushi yakamuwa. Pali duna wakamuwa de urakato duna wakamuwa. Tawa alangoko, yaya nida umba alangoko, alabarga kwangaka. Tumaye alabarga kwangabu Limaye de yaya nida umba Langoso Joni nida umba Langoso Hamo nida umba Langoso Dagozo uda umba Langoso Tumba wade langoso Shavu nida umba Langoso Orange nale Leyo yanyana yorange nale De adi leyo ya eda Pale, leyo yanyana tawale, leyo yanyana yorimbi yale.